Danışanı Eca, Dahliye Kirli'nin de Şer-u Pevçun'e navbera İran-u Amerika'ya da bandoriye ile geçtancı dike, ile geçtin bala fıran dike. Jiber ve keci naha egel le nekşeya bala fırvani ya cihane binerin, ku naha hevkare me eve nişan bidin, ev nekşeya bala fırvani ya cihane. Bi taybeti Roşalata navine, ev İran'a, ev Irak'a, vulatin tengava Hürmüz'e, lıkvar ve eki heye, de her vaha vulatin Arabi hene. Ko te diyar kirin le İran'e tu embecen balafirek naye ditin. Balafir naye ditin le ser asmane İran'e. Bedi daliye kidin de çünkü şerup pevçune dinabara İran ve Amerika'ya da her tüm banduri le Irak'e jikir. Le Irak'e herima Kurdistan ekiriye be hama ava eki. Hem daliye evlekariye de hem zi daliye bazirganiye de. Naha balafir levu tevhere balafiran le asmane Irak'e jikim te ditin. Ev de balafir de nezi embecin kerku ki hevleri bi avaya da aliye kidin de ji yek du balafir da yek le Bagdad et editin yek de aliye Başur da aliye Basra et editin yek ji le roj avaya Irak da et editin le vaku bevis levu tevgerin balafir le Irak ji na editin vi aliye İran ji kwa agam tamashan nakşa İran ji bukun betu avaya ki balafir na editin naha levu tevgera balafiran le ser azman İran'e be tamami ravasti ya tu balafrag naye ditin ev azman İran'e ev jid encam ave ki eko iro Amerika'ya gelek eriş ile hember başure İran'e be taybeti pekanin de her va graven vake Bender Abbas hende graven ku de Kevin Tengawa Hurmuz'e ambition ku Lüve dere, lüvu tevgera bazırgani gelek heye de demin buhuri de le erişle hember ve dere hatiye pekanin u te diyar kirin ne lüvu tevgera balafıran te ditin ne ji keşti embejen keştiyen ku lüve dere kelu pelan petrole dibin ba avaya ki dinci naen ditin eme keliyen peşiyame da nekşeya tengava hürmüze ji eme binin ser ekranı tamaşanı heja lüve dere ji Ambejen levu tevgera keştiyan leve navçe naye ditin kime. Tamaşan ece ev tengava hurumuzeye. Kodi keva başvuru İran'e o ciye denci ev volatin Arabine. Leve dereci te diyar kırın ku levu tevgera keştiyan tüne. Yani hennek vi aliye tengava hurumuze hennek ji aliye dine tengava hurumuze sekenine nikarın leve dere derbas bevim. Çünkü duhi Britanya ji Ambejen navanda operasyonen Britanya ji da xuyani ek vashandı bu gotu bu hejmara keştiyen van yen Britanya yen bazırgani leve navçe le tengava hurmuze rasi erişan hatine be tamamı ji ne gotu bu kav eriş kepekanine le te painko evji hezen İran'e artışa İran'e supaya pasaran ya İran'e eriş pekani bin navçe ki gelek girin ya bazırgani ya temaşani heja be taybeti petrola Roşalata navin yen vulatin Arabi leve navçeye gelek de derbas kirin. Yani mürov di karabece je sade biste petrola hemmu cihane je tengava hurmuzera derbas tibe dibçe hemmu cihane ji. Bi taybeti Çin'e, Japonya, vulatin Avrupa'ya her vaha da aliye kidin de vulatin din yen ku dikevin Asya navin leve dere petrola khwe, enerjiya khwe hemmu je tengava hurmuzera digirin leve dere be qabare ki gele ki mezim petrol te henarda kirin ve navçe ku iroji em dibinin ku levu tevgera keştivani hem bazırgani hem jiyen petrole sekinin ele ve navçe Hürmüz navçe ke gringe Amerika u İran dve keliye da yani şaraki pir dijvar jibu tengava Hürmüz bektinin çünkü tengava Hürmüz dikare çen nek volateki tini dikare çendin volate navçe xwedi bike Ciye ki devlemen de lüve dere. Yani çend vulatin navçeyen Arabi ve her vaha İran gelek aburiya khwa dahata khwa jde tengava hurmuzi digirin. Daliye ki din daji miru dikare bejeko eger tengava hurmuzi bivi avayi bigirti bimine ebe biberdami yani hedi hedi nirxê petrolê jî bilind bibe. Yani nirxê petrolê hêdî hêdî her roj bilind dibe. Ku îro jî nirxê varîlek embêjin bermîlekî petrolê gihîştiye 96 dolaran. Yani îro jî di encama êrişa ku Amerîkayê li hember tengava Hurmuzê
hende graven İran'ı da pek ani. Carek idin bu sedema bilimbuna nırhı petrolek bu veci bandoriye ki leher navçeye ki dike temaşavan hece. Temaşavan hece İro embeci şarı pevçune navbera İran u Amerika'ya da hedi hedi carek idin zede dibe. Çe hatı bu kirin medyaya İran'ı ragahandı bu ku le navçeyen başure İran'ı denge gelek teqinan hatıya bihisin. Nave gelek cihan jida bu ve kek Bender Abbas hendek dürgen kulve deri hatene temaşan eja te diyar kirin ku van fermandariya navendiya Amerika eji dibeje ku van çen hedefin supaya pasaran ya İran eji bombabaran kirne le guri medya İran'ı denge teqinan Bender Abbas grava kışme grava sirke u çen deverendin hatiye bihisin denge ki geleki mezin bu ne Dibece peşti teqin anji fermandariya navendiya Amerika'ya gotiye ku ev eriş ev hejmarek navenden supaya pastaran bu. Yani ev erişin ku hatine pekanin lehember supaya pastaran ya İran'ı hatiye pekanin. Temaşa neyce? Ev Bender Abbas'a gel mürü temaşa bike ev le Bakur, Bakur'e Tengava Hürmüze'ye da Aliye Dindacı kışım heye ve derci ciye ki girin geci bu. Vakı grafik ya grafik hem geçtiyari hem cijiye ki girin ki bu derbasbuna keştiyan lüve nafçe Bender Muhammir heye lüve deri Bender Khamir her vaha keçin bala heye temaşanı heca ev hemu cijiye ki girin gün hem petrol ji lüve nafçe heye gelek navendin embejen parzun kirin na petrola İran ji lüve nafçe hene her vaha birin petrol ji hene lüve nafçe gele ki giringe jibu İran'ı eriş hatiye pekani temaşanı heca. Hatiye ragağandın ku ev bombabaran veke tol hıldane ki bu yani Amerika'ya tol akva hıldaya ji İran'ı jiber ku duhi eriş lehember navendeke leşkeriya İran'ı le navçeyen embejen volatin arabiyen ku dikevin ser tengava hürmüzü eriş lehember van hatimun pekani jiber ve ekeji İran Amerika'ya carek edin ev eriş pekanine Donald Trump Seruki Amerika'ya bıkhaji diyar kribu ku behşt müşekan erişi naven davan hatiye kirin ya leşkeri le dibece hemu müşekin van hatine tekşikandın o tu zirar çe ne bu ne dibece le dibece eme veke tol hıldane ki eme erişi supaya pasaran ya İran eci bükün ve her vaha diyar kriye ku em dikarın komara İslamiya İran'ı bi tamamî jinav bibin. Dar carek idin Donald Trump gefeki bivî avayî xwariye. Dibêje ku em ê êrişên xwe jî berdewam bikin li hember Îranê. Şer niha di vê astê de ye, yanî di berê di şerên ku ev çend mehên berdewam dikin, gelek bajarên Îranê hatibûn hedef girtin. Belê îşev tenê Bender Abbas dikeve başûrê Îranê, Navçeyen ku birin petrol ile verhene, cihin bazırgani ne, lüvederi bir hedef. Gelek dibece navenden giringen İran'ı hatına hedef girtin. Daliye ki din de ji tengava hurmuzi hatun uçun u lüvu tevgera keştiyan lüvederi bitu avayi ki nemaya. Jiber ve ekeci de payin ku şer berdağın bıke. Çünkü Donald Trump hoji dibece evi be erişen ku berdağın bıkın. Çünkü dibece işef Ebe gelek erişan pek binin temaşanın heca. Evci nakşeye, nakşeye ku hefkarime amade kirine ya embejin balafirane, balafirin ku le dervetin İraniyan İran derdi kevin ku bitu aveki na editin. Diyare ku revş hendeki kritike şer hedi hedi berfireh dibe. Medya İran'ı için gelip agahiyan belavdı ki, dibece denge hecmarek teqinin din Bender Abbas o kışmi hatıya bihistin. Tremci dibece derfeteke gelip vanje İraniyan daya, derfet daya İraniyan kuverin gotu bejan bikin, gel Amerika'ya re bikemin. Trump dibece rekeptin gel İran'ı hindi kağazeki ya ku kağazeki liber desti van be dibece tü behaye kavi tü neye yani ev rekeptin edi bedavi hatiye. Trump bu adı beje, medya İran'ı şi de beje ku balafıra balafırhaneye ciroft le parizgaha kırman eji de beje hatiye armanj girtin hedi hedi
هریش بردام دکن او هریش ها که لهمبر بالفرخانه جیروف تله پارزگاه کرمانه جی که نها ام دبینن ده اکرانا که کانال هشت داته دیتن هدی هدی هریش برفره دبن شرک و دنابرا ایران و امریکای ده چند دمک بو گله که بجن رکفتن اک هاتو بکرن که هدی هدی شر کم بکن و ناکوکین دنابرا هفدو دا ورن چارا سرکرن گلک جاران پاکستان، ترکیه و گلک ولاتین دنجی هول دان که دنابرا ایران و امریکای ده نابنکاریه بکن لی دیاره که او نابنکاری جی نگیشنه تو انجامان که جاره کدن هرش لهمبر هفدو تین کرن و جاره کدن او رب شاروشالات ناوین جاره کدن تیک بچه بیوین ایرشین که ایشف ایدی کتیه قناقه که که هر درکی ام بجن امریکا د بجې مې هر درې کې ایران جاره کیدن بکر ارمان جخوا دونالد ترامپ د خویا نیدې ده د بجې هریشن اوان هریش لهمبر ارمان

0: ferhiyeye le avakirina aştiye aştiya civaki pevajuye ke per hestiyare. Ger ev zamanı serkeftine berdan bke razikirina civaki dekareki zahmet be. Baruya Ahmed'e be boneya despeka sala dadveriye liber avahiya dadveriye Ahmed'e dakhuyaniyek da çapemeni. Seruke Baruya Ahmed'e Abdülkadir Güleç Ragan tücubu aştiyeke mayinde tene lenerina demin buhuri terenake ugot. Em neçarın ko be rabırduyere hevru bibin hakikate derhin hule u liddici be cezatiye tekoşine bikin. Em hevi dikin ko sala dadveriye ya nu bibe sedema avakirina Türkiye'ke ko Dede dadveri ve kevi u hukuk hebe. Abdülkadir Güleç Ragant iroji bu Türkiye'ye yekje mijarin heri bingehin serbukhabuna daraziye u beyku ruhandına darazi pek vere dve biryarin dadgeha makazagone u dadgeha mafi mirvaniya Avrupa'ya bey derengi bikevin vare cibji kirini. Abdülkadir Güleç dakhuya kirin dve Türkiye biryara mafi heviye pek bine u guhertinin pedivi verin pekani.
1: هم ولاتی بونا و کفن و نرتیا دموکراتیک مافی پروردهی به زمان دایی که او مافین چاندنی دموکراسی هرمی او مافین مروین هرمی بنگه انشاره سریه دکه جبو آشتیا که ماینده تن میکانیزم روبروبوی بسنینن ام نچارن که به روبروبون هورو را ببن حقیقت در خهوله که لدجی به جزایی تکوشین بکن ام هیوی دکن که سال نو یه عدالت ببه وسیله که اواکرنا ترکیه که تیدا داد پروری و کهوی او ج همو کسان را هبه او حقوق ج با همو کسان سرور به پاراستن آزاد به دارزاندن سر بخو به جن و زاروک ده اوله بن و آشتی ماینده به.
2: حقوق و عدالت سورونلارنن بیر شخص
0: لالی اکیدن سروک گشتی هودا پاره زکریه یاپجو اغلو لباجار سرته به نونرین رخستین جواکا سویل را جویا و پیواجه آشتی یاکو ترکیه جیرا دویجه پیواجه ترکیه به ترور نرخاند و راگاند به دنگه که بلند قانونا چارتوه حت پجراندن و او بو سدم که کسین هول دادن و پیواجوی تک بدن به هیوی ببن.
3: En önemli sorunlarından bir tanesi 40 yılı aşkın bir süredir.
1: Yaka kış pazgerekin her ilgilin eko valate me pera rubru ma pazgerek atun dutuji bu ku 40 sali zedettir berdavam kar. Pazgerek a terori hebu. Uhin kevrentir nizi ki 7 salam pazgerek an kurdan hebu. Kulli benda çare seriye bu. Med derbari wanda hen konağın girin derbas kirin. Par komisyona kat damazrandın. Dema ku parlamentu havina buhuri de betlaniye da bu komisyon xebeti. Ez yek juan endamen komisyoni bu. Me 21 civin le darxastin. U pishti wan 21 civinan her partiye ki rapora ke khua amade kir. Duvra saruki komisyoni rapora hevbeş amade kir. U peşkeşi civata gişti ya parlamentu kir. Kanun be tomare ke diruki 467 denganj parlamentu derbaz bu. Heviye me evako be izna khode jivey gave u peva çek jara kedin neyne bikar anin u çek bedeng bin u brati ser bekeve.
3: Bu kadar yüksek bir oyla geçtik.
0: Vezire Çandini u Daristan aniye Türkiye İbrahim Yumakli Ragan pevajuya Türkiye be terör de encama politikayen avakirin ve jandin u hizmet guzariye yen AK Parti'ye geçtiye ve konağı ugot. Emnaha geçtiğine konağa daviya davikirina teröre ku de 40 salin buhuri de bu ye sedema wanda kirina be hazaran mirovên me û hejmareke giring ji çavkaniyên welat.
4: Rece Türkiye'nin
1: çarekek 100 saliya desladariya AK Parti û roja serkeftina bingeha îrodaniye. Pêvajoya Tirkiye bê terör bi saya 25 salên avakirina vejandin û politîkayên xizmetguzarî yên Tirkiyeyê pêk hatiye. Em geçne qonağa davi ya rakırna mijara terörizmi ku 40 salın de buya sedemin vinda kırna bi hazaran mirovin me u hejmareke giringji çavkaniyen walate me.
4: Son aşamasına geç.
0: Platforma parasın u hevgirtina bajare Ahmed'e bi buneya yeki ilune roja aştiye ya cihane dakhuyaniyek veşant. Binave platforma parasın u hevgirtina bajare Ahmed'e Seruke Şaha Komalaya Mahfi Mürüvan İhade ya Ahmet'e dağhuyaniye kıvantı uğrağın ev dağhuazın şer bedavi bebe u aşti ile hemen velat mayın de bebe.
5: Şer u pevçunin ku hata iroli cihani kavmine u hinji berdevamın ji mafi jiyani hata

Havadan uçan kanal hazırlamaya başladı. Gel havadan bu demşumeyra bedinan Amerika mağalak babatın khuatır khan kirine sabarat Rojava Rojalatana varast. O aloziyen nabara Amerika ve İran'da bu sarın uçan amgaz bedin. Dışa tirore le havler ragant. Şaba bori le asmane havleri demi du demşumeyran da jülaya hezin hep peymanan ve deh dronin bombekri hatna jınav birini got divan herişanda ziyanın canine bune. Agora edicione kanala hasht le harima kurdistan 5 borra deskit na çekan jlaye endamen PKK ve hatiye diğer kirnu. Havleru Bagdad zerbari tijikirna navçen jaliye PKK ve tihen avala kirin rekemdine. Agora medya İran'ı jüber herişen Amerika'yı yazda kes hatine kuştunu zedetiri 5 kes anji birindar bune. Spaya pazaran jira gand. Bersi va herişan hatiye dan u pegehin Amerika'lı çar olatan hatine parmancı gittin.

0: Demokratik Bıkarbine, Dınava, Çarçova, Kurdistan u Türkiye'de. Yani tevgeri Armanca danani aliyek. Tevger de Armanca da ısrardı ki. Devlete Türkiye çoğun mecbure. Ez bardikim hem derdorin Türkiye ku Juan Vatre u Kurdan da hapinen çeku silah bu andıdın danin. Hafsit haysit reberin PKK'ci le başur değilin. Dıkın kampa. U ye din jiwa ke ta ke kesi digri nava khoya da halinen u bi awe sen sağ ben selamet le gori gotan awan tişte ki bi şikli Mustafa Kara suji got ne mümküne yani em ne rehsine ki bu sa acemine em khudi tecrübene millet imeci siyasi biye devlete tirke çit ve ev bi vajue ki despi katişte ki her duali hevudu bindikin ka hatta kuderi sinorevan heye Hatta kuderit karın gavan bavajın, hatta kuderit karın hevudu manipüle bikin. Yani samimiyete hevudu da piven ya rastı.
1: Çıma, çıma autun daha da samimiyata havdu du pivan. U boçi ef pivan. Autun daha da çan da pivan şu da spikirin. Peştirci çan çara pivan şu da spikirin.
0: Çünkü Armanca devlete Türkiye ne göherli? De despeka avabuna kumara Türkiye'de Armanç çibe, iru aynı Armanç heye. Tene Luguri wan belaya ki derket ve belaya telafi biken. Juhal ya rakın. Dünya alem zanem ve hafsi du hafti ve hafcara gotiye. Asimilasyona mutlak ya milleti Kürt. Hemmi ki millete veli Türkiye bun Türk. Herkes bu Türk. Ama Kürt beji na. Çıma Kürt ne bu ne Türk? O mesele ki dene. Mesele ki sosyolojik ya. Afu adeti kurdan hene, bir ubaveriyen o hene, inat avan heye, ser eşke kurdan heye, behezbuna çandı kültür ama heye, belki perçebuna Kurdistan heye. Mesela Kurdistan perçe ne bu ba? Eğer le başvuri Kurdistan'ı yancı Rojava le Rojlat, eğer Kurd tüne buna, teneli Türkiye Kurd he buna, rastı, belki asimile bu bana. Le mechevudu kuvvet girdi. Dınava perçeğin cüdayı Kurdistan'ı da. Ciberviye ki, Armanca Türkiye ne güheriye? Aynı Armanca. Hevudu bindikin mecburun. Mesela ana tiştin ku emnel bende ne Mustafa Karasu çuyna İmralye yaji hevditina be Rezdar Öcalan raya raya zumi inkar nekir. Ev tişti ku hatine belaf kirin teni veke guherinavi got guherandine li guri khuan tiştan le zedekirine derkisine li hevditin hene dudomun ev hevditin çine anha kanalin rasta rast hene. Be devlete Türkiye'ye, be Rezdar Öcalan'a. Yani hediye hedik daha
1: Zaniyariye
0: peştiye.
1: ev agahiye
0: Karasu çı got eve. Karasu dibeşe. Karasu dibeşe anha kanali navberame ve bu ne. Di em be devlete Türkiye'ye rubru hevudu dibinin. Hevali metişin, evtin, em deveran, tespit diken, em
1: İlgel
0: rubru.
1: devlete Türkiye ne ki İmralı?
0: Ligel devlete Türkiye. Ligel İmralye dibeşe baraya zume.
1: Faze.
0: Be dimen. Mehevudu ditiye baraya zume. Lediyem de xwazin deri ve ben kuyem karımın biçin verin. Mesela tiştin pır xwaştı beje. Madem ev tiştin ku noten imraliye. Madem devlete Türkiye aciz dike. Bları ve ke ku herkes biçeceğim Öcalan. Evji fikri xwa beyan bike. Bi away relber provokasyona ji te girtin. Yani evji fikri makule rastı. Na hamit tişt. Çim anha milleti meci aciz et. Mesela milleti Kürt aciz et. Bicem ber bir kudur evet için. Hakime çid be. Çavat karab be desturi.
1: Xalan dagi nazalali
0: Hemi
1: hej berweji gelek şu agar
0: evzelali
1: milletci
0: anca
1: aciz
0: raya
1: bej ber
0: imraliye
1: nazalali
0: ve.
1: yani.
0: Naheri davi. Dışta ku anha dışta nuçiye. Devlete Türkiye teyit u tespit ve ke şart daniye. Jibu ku ev kanun ev yasa bike ve meriyeti. Teyit u tespit şartta. Çiye? Yani istihbarata Türkiye, MGK, Arteş, Dıçe, Kandili, Heremi Parasinin Medya, de Süleymaniye, de Hevleri, tespit dike ku PKK tamamı hafes ekriye, çeku silah daniye, ku
1: Baş.
0: ev kanun dike ve meriyeti. Başıcı terenake, devlet de beje bile herkes ta kekesi vare. Ne
1: Baş.
0: vake rıhsın? Yani rıhsın bile ha belafke. Yek yek insan vare, bir şekilde ki poşmaniye ha beyan bikin, Yedici bir alık pampam var. Mustafa Karasu zaman ki pır vekili beje devlet ve Türkiye havunan dibine. Dişteki usa ne mümküne. Em vake tevger xabbel avnakın.
1: Baş.
0: Em tene xabbel bu herine.
1: Efe got nenui. Recep
0: Agot
1: Tayyip
0: ne bine.
1: Erdoğan şey ahtiye. Erdoğan iro naf balafreda je roşnamavan ragotiye ku دفيت

0: Pevajon ne ete drishkir? Me besa, sër o komare e Tyrkias, që është vegotni? Vëki, të të gotën shber profakciona e janë zhi, e sa bëndije të njëshberve e vë ke?
1: Naha, dënabera tevgeri u devlete Tyrkide, diyalog heye, vana hevudu dibinin. Vana peşi cerë bandın, ditin kurrexistin şartin devlete Tyrkiye kabul nake. Na vana ev ahaftına Tayyip Erdoğan encama diyaloga bir tevger eraya. Tevger şartı hadani gutiye ne mümkün. Eğer gün bu şekli bu dominin teyid tespit nizanım hevale meyre ve bir ki mer kuştiye ki dışarıdan bir sebebi kuştine ki ne biyese ki tevli çalakiye bir ki ne biye falan de ve unvan çirokandan aliye ki unvan çiroka kabul nakın. Rexistin ve ki rexistin doğruya siyaset elme veki vetki ve ne ki emnayen. Pevajo destekine u dreji dibe. İcajber bir eki Tayyip Erdoğan mecbure şartın reksini bine cih. Vakti neyine cih? Ev konjonktura siyasiye la Roja Tanavin, Anhad Meşe, İsrail bu kurdan radı tekili daye, Amerika bu kurdan radı tekili daye. Eğer bau bahu zeki nu vere, beri tekoşinet kare bu guherine. Çünkü tüm da hale. Tayyip Erdoğan da tırsa, u tıştaki dişeye Tayyip Erdoğan jedi tırsa, Helbijartin ile Türkiye ne izdibin? Ale acele Tayyip Erdoğan duhaze denge kurda bigre. Duhaze hezu kuvvet ahe nişan bide. Çünkü Kırım envigin antidemokratik milleti Türk gelek aciz kiriye.
0: Yani pişti, jber madem au Recep Tayyip Erdoğan'ı bileze bu avetine gavan, pişti bazı ilon edi, gav bina avetine, jber ku helbette amdzan, demek ki dreje ku reksin da hoz avetine gavat git. Devlet Türkiye. Ef ya zalala eşkere. Let naha da yedi devlet da hoza avetna gavet bilez git şirexsini. Dica Erdoğan kwa bahsu ve çadın ki ez bağırım de kandil çarşuva fermana İmraliye da erken kwa bjibine. Kavata u veki teji bahs kiriku avud ven ala l-ajal plan gavan pavişin yani pişti bazı ilune de gav bena avetin yanne.
1: Ez bavar nakı Musa zub zub gav var en navetin. Çünkü ana devlete Türkiye dibece men her tışt kriye, tışt kuketiye sermen men aniye cih, men yasa şandiye meclisi, derbas kriye, bu ye kanun, letene, şerte, peganini derin ketiye. Tışta kuca rehistine dıkhuaze devlete Türkiye, rehistin peknayine. Ev sedis sede. Yani talimata öcalancı vere, rehistin kabul nake. Mustafa Karasu iru beyan kır, em kabul nake.
0: تشتاش وات خوازا او چيكي خبدان هوليرو سليماني ما بساطا او بيكناي
1: چكداني نه مسئله چكداني دبه کو پيكوره لي گرك عبد الله اوجلان بكاربه جحبسي دربي كه يعني دردورين اكاديميسيان روزنه يرا راي ديك بينه بري خصنا خره روبرو هديتن
0: بيكينه سبارت جيب جيكرنا اوام بريارنج امرالي درش يعني اگر عبد الله اوجلان جيگوت رخصن وفرماني جيب جناكه
1: Rehistin ne kare? Rehistin ne kare? Çünkü tıştak o ana devlete Türkiye ile bendeye teslim buna rehistin ye. Devlete Türkiye seri kada usa plan kiriye. Debece ezi bu kare bim bir şekle ki bidim kirim. Le rehistin je çar penş kesa pek naye. Bide hazaran insan hene dikemin çarçıva ve peyvajwe. Yani usa sibe dusbe ne mümküne? Je Avrupa mümküne grubeki biçe Türkiye ve kesalin 2000 ve ki cerbandın. Je mahmure, je kandili, belki grubek biçe. Le rehistin çevaku devlete Türkiye'li bendiye usa temami lguri imrali
0: temami. Jibli devlete Türkiye. Yani Abdullah Öcalan jişuar rabeşe ev her cibjin hakim.
1: Ez bağırnakım. Ne hesane. Çünkü Abdullah Öcalan gotiye. Rehistin eji gotiye seroke emin. Ete şart ete hene emeji şart eme he. Şart eme eve kutuveri buhve. Silahım bedi berdan. Ez mesela kara ilan çit beje. Ez vaki fermandar eki. Mesoz da yaşarvanin ha. Ez ne karım jara bejim çeku silah dayına. Çünkü ev insan eme bağırmanca ki hatın eseriçi. Ez ne karım jara bejim. Ez de karım soza siyaseti bedim van gerilaya. Bu bejim hunçun bakure kursani hun tevli siyaseti bebin. Ez ve soze ne karım bedim. Ejber kutuneye. Ejber ve eki. Dibi bila seruki me bukhoe uveri. Ja hapse derke ve ware van gencan iknake çeku silah buan bide berdan. U garantiya siberoje bila bide van.

Den başlısla u resta maşvanın heja Kerem Kandigel ve Bültena Berfreh Yanurçen. Bültena me hınsarın çen gülün despetik. Fermandara ki yekinin parasına jineye peşe ragahant lehevkirine ke despeki çebuye. Ku ye peşe entegreyi vezarata kare hundurin asuriye bebe. Tafkaniye ke hükümeta ve guaz aşamış kanal heştire ragahant piştî civîna komîteya ku ji aliyê wezareta xwendina bilind ve hatiye avakirin dê bawernameyên xwendkarên zanîn

Recep Tayyip Erdoğan diyar kır ev buhuri jibu serkeftina pevajuya aştiye dixebitin ogot. Dema çekdanina pekeke hatiye u deheman demede peşvazi liberyara hezin Suriya demokratik kir. Uveke qonağake nu binaf kir. Seru komare Türkiye Recep Tayyip Erdoğan de dema vegera xoya je Kırgızistan'ı da revşa nu. Ku de encama pevajuya aştiye de derketiye hole nırxand ora gand. Pevajuya aştiye jibu devleti pevajuya ke ciddiye o jibu ku pevajuya tek neçe dve neye direşkirin. Erdoğan got ev erka khuay lehember pevajuya bicih dinin u hevla mkumkirina biratiye didin u Türkiye khudi plan nakşare u bernameye ke khurt jibu serkeftina pevajuya ye. U navendin devleti bavaya ke kurdine behevre dixabitin. Erdoğan, davi anina erkahezin Suriya demokratik u tevlibuna ve dinava hukumeta Şam'e de veke gaveke gring binav kiru got, ev buhuri pevajuya entegrebune de şopinin u got, ev gav vekirina deriyeke nu jibu navçeye u dve davi le kunaga tundi, çek u teru.